tasse sıkçatı. Ne kankam kesi şel ulatı. Anhir cakçı zisto velo kınatı. Tasse çenun gase sıkçatı. Latse inç okut.